0: öncesine.
1: Barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.